0: Sultan Rezavi, Sultan Akıcı Anadolu'nun Kuruluşu'ya İran.
1: Akbar Khamenei, Zendebad Rezavi, Akbar Khamenei, Zendebad Rezavi.